oni ni Sunday akoko ninu osu keje. Mo de lanfani lati ni iranse Olorun alaye kan ninu ile agbara laaro yin.